0: Ali çürürse bu babil ya ve anemle
1: Cevher çinneker kalsın gel beni her çinne.

0: Gel burada kal hani u değer mi vasırga gel burada kal hani u
1: ay çünce sıhı esan değmeyne tanmaye ya.

Den başbakanı Jacques-Hérem Kendigel ve Bülten Haber Frehyan Müçeyan. Bülten Haber ben Serin Şengür'ün despetik. Şevirmende Sarokomarya Suriye Mezlum Abdi Uşandek Jir Rojava'yı kursanı Serdana Parizgah'a hale bekirin. U be Parizgar u aliyen leşkeri u lekariyere civiyan. Dosyaya Afrin u Şeğmah Sude Mijara Serekeya civinan bu.

Çevirmendi Serokkomariya Suriye Mezlum Abdi ve Parizgari Halebe Azam Garib. Dosyen entegrasyona sazliyen leşkeri, sivil ve hizmetgüzariye her vaha vegera şeniyen Afrin'i ve tahin Şeyh Maksud'a Eşrefiye ve Geşedan'ın Herimi nikaş kırın. Çevirmendi Serokkomariya Suriye Mezlum Abdi, siyasetmedara Kurd İlham Ahmet, fermandare Tuğaya Kobane Mahmud Berkhodan ve endame komite entegrasyonu Yibnave Xazne Nebi ve reveberi Herima Kobane be Parizgari Halebi, Azam Al-Kharib ve hın fermandarın dünyanın leşkeriyen ve Parizgahere hevditin pekani. Ev hevditin le avahiya Parizgaha Halebi pekhat. Ligori kanala El-Akhbariye de vecvine de ve hevditine de pevajo entegrasyona idari evlekari ve leşkeri her vaha Ravşa hizmetgüzariye hatına götürbeş kirin. De hemen demede dosyen ve gara şeniyan yen herimin ku entegrasyon tede pekte her vaha dozen girede ama da kina mercin güncav en ve gara koçberan o berdamiya xabatin hizmetgüzariye li wan heriman bi taybet li Afrin, Şeyh Maksud ve Eşrefiyeci hatına götürbeş kirin.

Ejayi bir xistni Kuberiya Helvaşina de salata beşer. Esed ev bazar hatı bu nüzen kirin. Pişti bir davi bu neşeri çağırda salan edinav bera. Komen çekdar en radikala İslami u de salata Helvaşina da ku de kanuna salat daha 2024'an da ev yekemin festival.

Piştiko Mehmet Uçun Şevirmendi Erdoğan aşkere kribu ku Abdullah Öcalan be avay ki rast rast de lijneye çektanin u hemahengi stratejik de ciye khod gire çafkaniye nava partiya demokrasi u vekeviya gelan partiya demi amaca büye ki kirne ku hetan ha tur reketneke yek aliker dve derbare de dole denine u behsa veye ketin ku beştari khodi dur rahandane yek çek damalini ya duyemici bi siyasi bun. Ve dahuyaniye kedeş bu medya Türkiye Mehmet Uçum Sarşevirmen de Sarokumare Türkiye ku de hemen demede alikare Saruke saziya siyasetin yasayıya de Sarukatiya Kumarya Türkiye'de aşkere kriye ku erk ji Öcalan re de lijneye çektanin u hemahengiye stratejik de hatiye des şankirin. Lilligori Wanzan yeriyen ku Nüçegahana Kanal Heşte yalı Ankara Sidar Basude Bides kısına ji çafkaniyen Nava Partiya demi ve Hatan ha beş tarih pekirine Öcalan de lijneyan de yek ali ne buye. O te gotin ku Damustan'dın derbare Şevaza penasakirine rola Öcalan de ve pevajuya kun ha brivetçe berdamdike. Ligori çafkaniyen Nava Partiya deme ku ji Kanal Heştere ahvine Damustan'dın derbare rola Öcalan taybetin büveyke ku gelu de çarçoya navnişana çektanine da de bimine yan jinnah. Ligori Bavariya Berpirsen Partiya deme beviste rola Öcalan da çarçoya çektanin o bi siyasi guni de be. Ciber ku aye kemin pevajuya çektanine mekanizma peyvendikirna peyvendiyan digiren afhoye u de demeke de ku rehenda bi siyasi guneji ve guhasına pevajuya ye bu zemina yasayı u siyasi. U van pengaven pıştü çektanineji ku de ben avetin digiren afhoye. Çafkani veye ki reddikin ku rola Öcalan teni dümmüjara çekberdan da be kurt girin. Ligori agahiyen ku Nüçegana Kanal Haşti yalı Ankara bides xisne rehendeke dünya damusandın anji pek tej veye ki ku Öcalan de biçin navnişaneke de çarçıveye de o de biçirreye ki mekanizmaya heyi de rola xo de pevajuya heyi de bibine. Çafkaniye ki jnava partiya demeye diyar kiriye de jibili aptala Öcalan hejmarek ya din endamin pek ikiji de nava komisyona jerin ya proseya aştiye de ciyeku begirin. Çafkaniye ki nava partiya demeye je rojnamaya nefese ya Türkiye'ye ahviye ura gandiye de çarçoya proseya aştiye de komisyona jerin ya buna ve koordinasyona stratejik u çektanin evvere avakirin. U eger heye ku endamin pek ki endinji dınava ve komisyonu de cihye xo begirin. Beriçen Rojan Serşevirmen de Sarokumare Türkiye Mehmet Uçum Ragandı bu ku Abdullah Öcalan dedi komisyona jerin ya koordinasyona stratejik u çektanine de cihye xo begirin. Hemen çafkaniyan nava partiya demi diyar cikiri bu ku ama dekariyen merç u şevaza çektanine endamin pek ki deji aliye devleti ve verin kirin. O da yazanın kese ku rehistin damazıran diye u banga çektanine kiriye Öcalan bakuya. Jiber veye ki rola vi de konağa çektanine endamin rehistin edeci de diyar ker u yek ali ker be. Vezire nafho ye Türkiye Mustafa Çiftçi. Aşkere kiriye ku pevajuya çareseriye ba avaye ki rast u drust brevet çedmeşe. Uraga handiye ev libendine dve derbare de peşniyara avakına mekanizma eke çar ali dınavbera Türkiye, Irak, Suriye ve İran'ı da be peşkeşkirin. Çiftçi de hevpevine ke de gel medya velate xode behsahın mijaren de rojevi de. Udim nemaze pırsa çareseriya pırsa kurdiyalı Türkiye cikiriye. Çiftçi amacı büveye ki kiriye ku Jiboko pevajo rasti xetmandine ne ev bi berdami bi parizgahan re di tekli u çavdiri kirna revşe dene. O gotiye ev bi tu avayi renadan pevajo bi jahre bikeve. Vezire nafı ye Türkiye her vaha behsa ve iki jikriye ku pevajo hetan ha bi dürüsti bir revetçe. U dibeje de rojen peşyama de derbare nafçeya be terör de peşniyarak peşkeşi Irak, Suriye u İran'ı bekirin.

Canavdan üçün kanal açdımı ve başımdı gel havadan abu demiş mera bahdinam sen uşağı destek. Avroz pediyle başar o başar kenarı ma Kurdistan ezengila sala nüya kantına 2026-2027 hatelidan le bahdinajı 426,000 kandavanan dest bu kantını kir. Avrole Şengale ul nezik mazargeh Şerfeddin Gorek bu komite tefekirin ku 67 rıfatıdan. Akan Fidan, Vezire Derveyi Türkiye Aragan diye pengaven berçafil prosa çekten ana PKK'da dahatiye abidin u. Hükmeta İsrail, baharraşe bu serdeveri u cihane bunaltike.

gelmedi. Ben eser babet ekedi. Wazirat Zara yu aburi yahri ma Kurdistan ra gandi ya roja düşen biye muçe mamosa girebest u pişkek je fermanberin hemişe yu girebest da beştik. Wazirat Zara yu aburi yahri ma Kurdistan da ra gandi ne keda ama şu böyle çende da ya roja düşen biye 22 Eylül'e muçe hey va biye mamosa girebest wazirat perverdi xandina bilindu ve kolonizansi Dabeş diken hatta roja penşembiye 24 Eylül'e hemmi muça tene var girtin. Ama şu böyle çendeyiz de ku dehaman demda muçeye hey ve apiye sercem avan ferman beran Dabeş diken ku peşti 24 Temmuz'in 2024 ve pşiveye girebest u disan hemişeyi jil ser milake damezraven hükumet harima Kurdistan'ı hatine damezradunu Şayeste enwan jil ser dahate nafkoy herima Kurdistan'ı tete xerç kirin. Civat abilinda fetuaya derbari ne çirkirin a ajalan fetuaya balaf kiri. Raga handiyet bejit ne çirkirin a ajalan le şer'iyette da yani şer'i İslami da şartu mercen xoye u deme kareke kengi kareke dürüst ev kengi repedaya vet ne çirvanı petivi bogoşte evi balında evi ajali hebet tüvi demi ptene da repedaya nek bo xoşi bit evi kariyan camdı. Arusal civata fetua ed bejit ev mercen ko petivi el berçav beyne girtin ev deme ne çirkirne da dvet ne çirvan petivi evi büyü goşti balında yanji ajali hebet tüne bo xoşi yan bo haze اوی کاری نکت هر وسرا گاندی جی او اجالن درند کو زیان دگهی نمروان زویان زویان پرداران هرسان رزو باغن مروان وک براز گورک دیپشک عمر اتناف شریعت دا رپدای بینش نابرن چونکه پارزگاری ل جان مروان و برجندین مروان ل پیش انگل پشتی اینی به پلا یکتیت Yani destekli aynı peşti ve Paris garikirine jmirovan u berjevendiyen mirovan naf şeriatı. Civate de naf fetua xodat bejiji petviye hemmu kesek şilay xove. Paris gariye l jingeye Kurdistan ebke taybetji berpirs u dasaladar.

0: هن دكو دولابين بروفاكاسيونين كل درباري كرداجي تين دوماندن هنا يعني أبياجي مرب بجلك جوريان دكار تركيا دجي ببينه نوال تركيا جلك علي دجبرية كي برتون لهمبر بي بي باجوية دك هر واحد حكومات بخجي دران دكرة ويا هري جرينجي كو تبيرا كرتشي بي اكا اشكرا دبيجي دبيجي حتى كو ستاتيا اجالان دبرده اشكرا نبه ديار نبه و مافي Berdan ciddi de mafya embejin cali hukuki ve bir
1: Mafya
0: yara
1: azadi.
0: dadgeha Avrupa'yı hey, ev ciddi de eğer bu Öcalan ev maf neyin askerinci pırskirek ve çaresel ne be bel bir peş ve ne çe. Kudri
1: Yani
0: var indi
1: beres
0: kudre
1: fehim.
0: kudu.
1: Et van zalal kurnu ve rauşe al naf Türkiye ve Kore Kürdistan'ı hey. Avan peyvendi hevdinin tene girin. Hemiye çı zalal büye. Em او بو هوا زلال بيه كو ام لبندي بن اف بي واشو بردوان با بيجا قونا غيندن يانجي فاجرن خلاص صفر
0: Ya vegera hala sıfır kanaat amcı ne mümkünü. Tu Ali Civet işte ne yapıcı. Yani ne Ali hükümeti, ne Ali devleti, ne Ali tevgera kurt, ne Cici Ali İmrali ve eve care gidin vegerin hala sıfır ticar naye gotun. Yani le peşketira ve pevacı eci bir zahmet duhuye. Çünkü navvera Ali andı heci nakoki he ya heri mühimci Baveri tüne ya düyeminci Leroşlata navinci gelek nezelali heye. Yani ev nezelalici ve taliye hane zedetir derket hore bişere Yemen ve Suudi Arabistan'ı ile Rola İsrail'e ve Revşa Irak'ı Suriye ve her vahen bir
1: Bale.
0: Dıborun
1: Sıhhat ve.
0: her vahen Revşa Suriye ku ve taliye hane disa nakuki de entegrasyona Navbera Kurdanu Şam'e de cihye Vana hemu ciye gengeşiyeni evyaji tabi peve
1: Başla. Başla.
0: Doğru.
1: Nana
0: Evyaji
1: sıvı bora
0: pevajiye
1: sıhhat
0: ma
1: ağzı da başlayın. Mahin mantıkların hiç zahmet
0: Valla
1: zan.
0: evyaji pevajiye Bakure Kurdistan'ı Türkiye'ci tesir akıl serveye kedike.
1: Başla.
0: Jiberveye ki embejin her ali pozisyonu akıl dipareze her vahad huazı deskeftiyen huji zedetir bikin. Ya heri mühimci Nual Türkiye Jilaya Abori veci krizdeki mezin heye. Her çıkasen becin berraya geçti ne kıyabcı ev.
1: Başı.
0: Ev heye ya duyabinci. Hükümet ci mecbur de peşeroj edip rengeki hılbizartın eki peşvak çekke. Bu
1: Başı.
0: hükümet ci bu veyeke ci bu berjöndi yoku de fikire. Evana ciddi de hemu bihevre giredayine. Ci bu veyeke de becim yani hükümet berjuendi kudu fikri Ali Kürçi dikwaza mesele bir renge ki çare serbibi o bu taybet öcalancı yek diştek be esasi dibeci.
1: Baş.
0: Dibeci hep bebaşı bir gici her çi merhaleci beguman ve Kürt o bir renge ki bir parezi.
1: Başı.
0: Yani Kürt bir tek nabın. Ama Kürt ve devci şere çekdari berdin. Yani lehember Türkiye ve şere çekdari pek neyinin.
1: Başı,
0: Eş
1: beres.
0: bu parasını akıcı, gaba çek daha neyinin, yani çeke ku brenge ki bu parezin, eş bu emnahi akı,
1: Bale.
0: dve Türkiye'nin gaban baveci. Dvi vari de Türkiye'de he zelali kuyana ki, yani ev mesele meseleyi çekmerdane. Le asıl pırskireka heri mezinci, pırskireka kurde. Dvi vari de he yek tiştek ne atiye kurin.
1: Bale.
0: Yek tiştek ne atiye gotin, evana hemu pırskirekin, Ev pırskire kanacı yusab zelali çaresel nabı. Fakat care kidim kanaat amcı venager hala sıfırı ve fakat yedrenge ki vakt bigri dem bigri usab kıyatke.
1: Baş. Em respeki hiviya tendirusiye ka baş bu da tuhazım. Spas ji
0: Tamam.
1: bu hava, spas
0: Olur.
1: bu fehim ve şik. Nevisar uşro
0: Evet,
1: vekar
0: merhaba.
1: kule belçik az gel
0: Doğru.
1: balabim.